0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: kamuoyu araştırmaları yabancı düşmanı AfD'nin seçimden açık ara birinci parti olarak çıkabileceğini gösteriyor. Bazı tahminlerde AfD'nin oy oranının %40'a ulaşabileceği belirtiliyor. Böyle bir sonuç AfD'nin oylarını neredeyse ikiye katlaması ve eyalette ilk kez bir AfD'li başbakanın göreve gelmesinin önünü açması anlamına geliyor. Ancak önemli bir soru var. Anayasa ve Koruma Teşkilatı tarafından kesinleşmiş aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD neden bu kadar güçlü? Siyaset bilimci Katya Hoyer'a göre AfD kendisini geleneksel partilerden farklı, yeni bir siyasi güç ve değişimin temsilcisi olarak sunuyor. Özellikle uzun süredir iktidarda olan partilere yönelik tepkiyi kendi lehine kullanıyor. AfD'nin yükselişinde geleneksel partilerin politikalarının da payı olduğu belirtiliyor. Eski Sol Parti milletvekili Jan Korte, Saksonya-Anhalt'ta yıllar içinde küçük tren istasyonlarının, kahvehanelerin ve köy okullarının kapatılmasına dikkat çekerek insanların siyasete yönelik temel düşüncesini şöyle özetliyor. Siyaset insanların ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Şimdi gözler Saksonya-Anhalt'ta. 6 Eylül seçimleri yalnızca AfD'nin ne kadar oy alacağını değil, Almanya'da ilk kez bir eyalette hükümet kurup kuramayacağını da gösterecek. Yani yabancı düşmanı ırkçı bir partinin Almanya'da ilk kez bir eyalette hükümet kurup kuramayacağını da gösterecek. Saksonya-Anhalt'ta seçim yarışı sürerken Almanya'da AfD'nin yükselişi başka bir alandaki tartışmayı da etkiliyor. İklim politikası. Hükümetin iklim konusunda neden geri adım attığı tartışılıyor. Almanya'da hükümetin iklim politikası aşırı sıcakların damga vurduğu bir yazın ardından yeniden tartışma konusu. Uzmanlara göre hükümetin iklim konusunda geri adım atmasında hem ekonomik kaygılar hem de AfD'nin iklim değişikliğini sorgulayan veyahut da reddeden söylemleri etkili oluyor. Çevre Bakanı Schneider, ülkenin aşırı hava olaylarına karşı daha iyi hazırlanabilmesi için uyum önlemlerine bütçe ayrılmasını istedi. Ancak hükümet içindeki kısıtlamalar bu planları durdurdu. Schneider, iklim korumanın yalnızca sıcak günlerin gündemi değil, kalıcı bir görev olduğunu vurguluyor. Buna rağmen Berlin'de hükümet içinde büyük ölçüde yalnız kaldığı belirtiliyor. Başbakan Merz, orman yangınlarının ardından iklim değişikliğinin gerçek olduğunu kabul eden açıklamalar yaptı. Ancak kısa süre sonra Almanya tek başına dünyayı kurtaramaz diyerek daha temkinli bir tutum sergiledi. Eleştiriler hükümetin attığı bazı adımların iklim hedefleriyle çeliştiğini söylüyor. İçten yanmalı motor düzenlemelerinin gevşetilmesi, yeni fosil yakıtlı santral planları, enerji modernizasyonunda petrol ve gaz sistemlerine yeniden izin verilmesi ve emisyon ticaretinin zayıflaması gibi kararlar gündemde. Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Stefan Rahmstorf, Almanya'nın artık iklim politikalarında öncü olmadığını ve mevcut politikalarla hedeflerin kaçırılabileceğini belirtiyor. Bilim insanları önlemlerin ertelenmesinin ekonomik ve toplumsal maliyetleri artıracağı uyarısında bulunuyor. Öte yandan kamu yayınları ARD ve ZDF'in iklim krizine ayırdığı yayın süresi son 3 yılda yarı yarıya azaldı. Araştırmalara göre iklim haberlerinin toplam yayın içindeki payı %1'in bile altına düşmüş durumda. Tüm bu tartışmalar sürerken gözler Almanya genelindeki siyasi dengeleri etkileyebilecek Saksonya-Anhalt seçimlerine çevrilmiş durumda. İklim politikasındaki tartışmaların yanı sıra hükümet sonbaharla birlikte kapsamlı reformlara hazırlanıyor. Bu reformların önemli bir bölümü ise doğrudan vatandaşların cebini ve sosyal haklarını ilgilendiriyor. Sorun şu, Almanya'da vatandaşları neler bekliyor? Almanya'da parlamentonun yaz tatili sona erdi. Hükümet şimdi emeklilikten sağlığa, konut yardımlarından aile desteklerine kadar birçok alanda yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ancak planların önemli bir bölümü tartışmalı. emeklilikte hükümetin en önemli hedeflerinden biri 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkını kaldırmak. Başbakan Mert, parti içinden ve bazı eyalet başbakanlarından gelen itirazlara rağmen 63 yaşında kesintisiz emeklilik uygulamasından vazgeçmek istemiyor. Ancak düzenlemenin Eylül ayındaki 3 eyalet seçimlerinden önce federal meclise sunulması beklenmiyor. Sağlık ve bakım alanında da kapsamlı değişiklikler hazırlanıyor. Bakım reformunun yıl başında yürürlüğe girmesi planlanırken sağlık sigortalarının mali durumunu düzeltmeye yönelik yeni düzenlemeler de gündemde. Konut yardımlarında ise ciddi kesintiler planlanıyor. Hükümetin tasarısına göre bugün Wohngeld yani kira yardımı alan hanelerin yaklaşık 1/3'ü 2027'den itibaren bu yardımdan tamamen yararlanamayacak. Diğer hanelerin alacağı yardımın da azaltılması öngörülüyor. Aile yardımlarında da kesinti gündemde. Elterngeld adı verilen ebeveyn parasında tam ödeme süresinin 14 aydan 12 aya indirilmesi planlanıyor. Ayrıca tek ebeveynlere ödenen nafaka desteğinin de çocuk 16 yaşına geldiğinde sona erdirilmesi öngörülüyor. Çalışma hayatında ise 8 saatlik günlük çalışma sınırının kaldırılması ve bunun yerine haftalık azami çalışma süresinin getirilmesi planlanıyor. Telefonla hastalık raporu alma uygulamasının da kaldırılması ve hastalığın ilk gününden itibaren doktor raporu zorunluluğu getirilmesi gündemde. Son olarak Grundsicherung yani iş arayanlara yönelik temel sosyal yardım sisteminde de yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Gelecek yıl ödenecek miktarın nasıl hesaplanacağı henüz kesinleşmiş değil. Özellikle birlik partileri içinden yardımların daha da düşürülmesi yönünde baskı geliyor. Kısacası Almanya'da reform sonbaharı başlıyor. Hükümetin gündemindeki değişikliklerin ortak noktası ise sosyal harcamaların azaltılması ve sosyal yardım sisteminin daha sert hale getirilmesi. Emeklilikten sosyal yardımlara kadar uzanan bu değişiklikler tepki çekiyor. Sosyal kesintiler ve artan silahlanma harcamalarına karşı ise 1 Eylül'de ülke genelinde protestolar düzenlenecek. Son olarak Kassel'deki eylemin ayrıntılarını paylaşacağız. Almanya'da 1 Eylül Antikriegstag yani savaş karşıtı gün öncesinde savaş hazırlıkları ve sosyal harcamalarda yapılması planlanan kesintilere karşı protesto çağrısı yapılıyor. Çağrıda Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki çatışmaların genişleme tehlikesine dikkat çekilirken silahlanmaya ayrılan kaynakların artırılmasına karşı çıkılıyor. Almanya'nın savunma harcamalarının hızla yükseldiği belirtilen çağrıda bu kaynakların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere aktarılması isteniyor. Çağrıda ayrıca çalışma süresinin uzatılmasıyla emeklilik haklarının geriletilmesine ve gençlerin yeni askerlik düzenlemesi kapsamında zorunlu olarak silah altına hazırlanmalarına karşı çıkılıyor. Çağrı yapanlar arasında yer alan Demokratik İçi Denekleri Federasyonu DİDİF silahlanmaya değil eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere yatırım yapılmasını, Ukrayna Savaşı'nın ve Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesini ve Almanya'nın savaş politikasından vazgeçmesini talep ediyor. Bu nedenle savaş hazırlıklarına ve sosyal kesintilere karşı 1 Eylül eylemlerine katılınması istendi. Kassel'deki etkinlik 1 Eylül Salı günü saat 16.30'da Rathaus'un önünde yapılacak. Info Magazin programını dinlediniz. Almanya ve dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim, seninle kavuşamadık. Kavuşamadık.
1: Radyo Kassel 57 80 65

İyi günler değerli dinleyiciler. Almanya'da siyaset yeni bir döneme işte. AfD hızla yükseliyor. Yani ırkçı, yabancı düşmanı AfD hızla yükseliyor. 6 Eylül'de Saksonya Anhalt'ta yapılacak seçimlerde partinin %40'a yaklaşabileceği konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse Almanya'da şimdiye kadar alışılmayan önemli bir siyasi eşik gündeme gelecek. Evet, şimdiye kadar aşılmayan önemli bir siyasi eşik gündeme gelecek. Aşırı sağın yükselişi artık sadece muhalefette kalacak bir güç olmaktan çıkıp hükümet kurma iddiasına mı dönüşüyor? Peki AfD neden bu kadar güçleniyor? Ve daha da önemlisi AfD'nin yükselişi diğer partilerin politikalarını ne kadar etkiliyor? Bu sorunun cevabını yalnızca seçim sandığında değil, iklim politikasında da görmek mümkün. İklim krizi ağırlaşıyor, aşırı sıcaklar ve orman yangınları yaşanıyor. Buna rağmen hükümetin iklim politikalarında geri adımlar ve kaynak tartışmaları gündemde. AfD iklim politikalarına karşı çıkarken hükümet bu baskı karşısında geri mi çekiliyor? Bugün iki önemli gelişmeyi birlikte ele alacağız. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin yükselişini ve bu yükselişin Alman siyaseti üzerindeki etkisini, ardından AfD korkusunun iklim politikasına yansıyıp yansımadığını ve iklim krizi büyürken neden siyasi gündemin geri sıralara itildiğini konuşacağız. Sonuç olarak 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta yapılacak seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmayacak. AfD'nin ne kadar güçlendiğini, geleneksel partilerin neden oy kaybettiğini ve Almanya siyasetinde yeni bir dönemin başlayıp başlamadığını gösterecek. Eğer AfD gerçekten %40'lara yaklaşırsa tartışma artık yalnızca AfD neden yükseliyor sorusuyla sınırlı kalmayacak. Asıl soru şu olacak: Almanya'da AfD'nin iktidara yürüyüşü gerçekten mümkün mü? Bu hafta Almanya'da gözler yaklaşan Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimlerine çevrilmiş durumda. Kamuoyu araştırmalarının tamamı yabancı düşmanı ırkçı AfD'nin seçimden açık ara birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor. Peki AfD gerçekten hükümet kurabilecek ve ülkeyi yönetebilecek durumda mı? Araştırmalara göre seçimlerde başarılı görünen partilerin daha fazla oy alma ihtimali de artıyor. AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki yükselişi de bu duruma örnek gösteriliyor. Partinin 6 Eylül'de yapılacak seçimde oylarını daha da artırabileceği belirtiliyor. Diğer partiler ise AfD'nin bu noktaya gelmesinde kendi sorumluluklarına dair bir şey söylemek yerine çaresizlik rolünü oynuyor. Berlin Direkt'in haberine göre seçim günü saat 18.01'de sandık çıkış sonuçları açıklandığında AfD'nin yaklaşık %40 oyla açık ara en güçlü parti olması bekleniyor. Bu bir tekrar değil mi? Unutmamak için özellikle tekrarlıyorum. Bu gerçekleşirse AfD oylarını neredeyse ikiye katlamış olacak ve eyalette ilk kez bir AfD'li başbakanın göreve gelmesinin önü açılacak. Saksonya-Anhalt bu nedenle Almanya'nın siyasi gündeminin merkezine oturmuş durumda. Ancak burada önemli bir soru var. Almanya Anayasası'nın koruma teşkilatı tarafından, tekrar edeyim mi? Almanya Anayasası'nı koruma teşkilatı tarafından kesinleşmiş aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir partiye destek neden bu kadar yüksek? AfD bugüne kadar hiçbir eyalette hükümet sorumluluğu üstlenmedi. Dolayısıyla parti biz daha iyi yönetiriz iddiasını henüz hükümette kanıtlama fırsatı bulmuş değil.

0: 20 yıl parlamentoda temsil ettiğini belirterek bu süre içerisinde küçük tren istasyonlarının, kahvehanelerin ve köylerdeki küçük ilkokulların birer birer kapatıldığını söylüyor. Kapandığını değil, kapatıldığını. Corti'ye göre insanların gördüğü gerçek şu: siyaset insanların ihtiyaçlarına cevap vermiyor. AfD Almanya'daki siyasi dengeleri şimdiden önemli ölçüde değiştirmiş durumda. Şimdi bütün gözler Saksonya-Anhalt'a çevrilmiş durumda. 6 Eylül'de yapılacak seçim yalnızca AfD'nin ne kadar oy alacağını değil, aynı zamanda yabancı düşmanı, ırkçı bir partinin Almanya'da ilk kez bir eyalette hükümet kurup kuramayacağını da gösterecek. Sonuç olarak Almanya'da iklim krizi büyürken iklim politikası üzerindeki siyasi tartışma da giderek ateş sertleşiyor. Bir tarafta bilim insanları daha hızlı ve daha kapsamlı önlemler alınmasının gerektiğini söylüyor. Diğer tarafta ekonomik kaygılar, seçim hesapları ve AfD'nin yükselişi hükümetin hareket alanını daraltıyor. Ancak iklim krizinin sandık sonuçlarını beklemediği açık. Sıcaklıklar yükseliyor, aşırı hava olayları artıyor ve bunun ekonomik ve toplumsal bedeli giderek büyüyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Almanya siyaseti açısından kritik soru şu olacak: siyasi hesaplar mı belirleyici olacak, yoksa iklim krizinin gerçekleri mi? Üstelik ARD ve ZDF de iklim haberlerine ayrılan sürenin son 3 yılda yarı yarıya azalması da başka bir soruyu gündeme getiriyor. İklim krizi büyürken neden iklim konuşulmuyor? Radyo Kaser olarak bu tartışmayı ve gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

Değerli dinleyiciler, Almanya'da iklim krizi büyüyor ancak siyasi irade zayıflıyor. Aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları ve iklim kaynaklı zararlar giderek ağırlaşırken hükümetin iklim politikası konusunda attığı adımlar ciddi tartışmalara yol açıyor. Peki neden? Ekonomik çıkarlar mı ağır basıyor, seçim hesapları mı yapılıyor? Yoksa giderek güçlenen AfD'nin iklim politikasına karşı çıkışı hükümet üzerinde siyasi bir baskı mı oluşturuyor? Çevre Bakanı Schneider daha fazla kaynak ve önlem isterken hükümet içindeki bütçe tartışmaları bu taleplerin önünü kesiyor. Başbakan Merz ise bir yandan iklim değişikliğini kabul ediyor, diğer yandan Almanya'nın tek başına dünyayı kurtaramayacağını söylüyor. Ortaya çıkan tablo şu: iklim krizi büyürken hükümet neden geri adım atıyor? Ve daha önemlisi, AfD'nin yükselişi Almanya'nın iklim politikasını da sağa mı çekiyor? Şimdi bu tartışmanın ayrıntılarına bakalım. AfD'nin son yıllarda kültür savaşı söylemiyle güç kazandığı alanlardan biri de iklim politikası. Partinin temel söylemlerinden biri insan kaynaklı iklim değişikliğinin gerçekten var olup olmadığı ve buna karşı siyasi önlemler alınıp alınmaması üzerine kurulu. İklim değişikliğini inkar etmek ya da en azından bu konuda etkili adımlar atmamak Almanya'da yeniden siyasi olarak kabul edilebilir hale geliyor. Bu durum aşırı sıcaklıkların yaşandığı bir yaz mevsiminde Almanya'nın iklim politikasındaki durgunluğu ve isteksizliği de gündeme getiriyor. SPD ve Çevre Bakanı Schneider'in yaşadığı gelişmeler bunun önemli örneklerinden biri. Schneider, Almanya'nın aşırı sıcaklar gibi iklim kaynaklı gelişmelere daha iyi hazırlanabilmesi için uyum önlemlerine kaynak ayrılmasını istedi. Ancak hükümet içinden gelen bütçe kısıtlamaları bu planların önünü kesti. Başbakan Merz ise hükümetin program ve para sıkıntısı olmadığını savundu. Böylece iklim uyum çalışmaları için öngörülen kaynakların bir bölümü başka alanlardaki sorunların çözümü için kullanılmaya başlandı. Çevre Bakanı Schneider ise iklim politikasının yalnızca sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde gündeme gelmemesi gerektiğini belirtiyor. İklim koruma çalışmalarını hem ülke içinde hem de uluslararası alanda ilerletmekten sorumluyum. Bu konu yalnızca termometredeki sıcaklığa göre değişen geçici bir gündem değil. Ben bu çalışmayı hava soğukken de yağmur yağarken de sürdürüyorum. Çünkü bu görev kalıcı. Ancak Berlin Direkt'teki programda Schneider'in hükümet içinde bu konuda büyük ölçüde yalnız kaldığı belirtiliyor. Hükümet sözcüsü Cornelius ise yaz başında yaptığı açıklamada yaşananların aşırı hava olayları olduğunu kabul ederek havanın başbakanın gündeminde olması hava durumunu değiştirmez görüşünü dile getirdi. İklim değişikliğinin sonuçları ağırlaşıyor. Yaz boyunca yaşanan aşırı sıcaklıklara, sıcaklığa bağlı ölümlere ve tarımla altyapıda milyarlarca euroluk zararlara rağmen iklim değişikliği uzun süre siyasi gündemin merkezine alınmadı. Ancak Kuzeyren-Vestfalya'da orman yangınlarının yaşanmasının ardından Başbakan Merz'in tutumunda değişiklik görüldü. Merz iklim değişikliğini inkar edenlere seslenerek şöyle dedi: "Burada yaşananlara dikkatle bakın. Bu iklim değişikliğidir. İklim değişikliğini geri püskürtmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." Ancak bu açıklamanın ardından şu soru gündeme geldi: gerçekten her şey yapılacak mı? İklim hedefleriyle çalışan kararlar şöyle: eleştirilere göre hükümet şimdiye kadar iklim açısından olumsuz sonuç doğurabilecek birçok karar aldı. Bunlar arasında içten yanmalı motorlu araçların yasaklanmasına ilişkin düzenlemelerin gevşetilmesi, yeni fosil yakıtlı doğalgaz santrallerinin kurulmasının planlanması, binaların enerji modernizasyonuna ilişkin düzenlemelerde petrol ve gazla çalışan ısıtma sistemlerine yeniden izin verilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesini zorlaştırabilecek enerji düzenlemeleri,
Berlin hükümetinin Brüksel'de emisyon ticareti sisteminin gevşetilmesi için girişimlerde bulunması yer alıyor. Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Stefan Ramstorff Berlin Direkt'te yaptığı açıklamada Almanya'nın artık iklim politikalarında öncü ülke olmadığını ve mevcut politikalara iklim hedeflerinin kaçırılma tehlikesi bulunduğunu söylüyor. Ramstorff'a göre yalnızca iklim hedeflerine bağlılık açıklamak yeterli değil. Asıl önemli olan sera gaz emisyonlarının hızlı bir biçimde azaltılması için somut adımlar atılması. Uzmanlara göre hükümetin iklim politikalarında geri adım atmasının nedenlerinden biri ekonomik kaygılar. Bir diğer önemli etken ise AfD'nin iklim değişikliğine yönelik yaklaşımı. AfD eş başkanı Alice Weidel, İklim değişikliği konusunda şu görüşü savunuyor. İklim değişikliği her zaman vardı. Sıcak dönemlerde, soğuk dönemlerde yaşandı. Bunlar bunun bir parçası. Ancak bilim insanları iklim değişikliğine karşı önlemlerin ertelenmesinin giderek daha büyük ekonomik ve toplumsal zararlara yol açacağı uyarısında bulunuyor. Sosyolog Profesör Zikart Nekel'e göre temel sorun siyasette ve ekonomide kısa vadeli çıkarların uzun vadeli sorunların önüne geçmesi. Şirketler ekonomik kazançları, siyasetçiler ise seçimlerde alacakları oyları düşünüyor. Oysa iklim değişikliği uzun vadeli ve sürekli mücadele gerektiren bir süreç. Almanya'da tek başına dünyayı kurtaramayız tartışması yapılıyor. Friedrich Merz ise orman yangınlarının yaşandığı bölgeyi ziyaretinden sadece birkaç gün sonra yeniden daha temkinli bir açıklama yaptı. Merz, Almanya'nın tek başına dünyadaki iklim değişikliğini durduramayacağını belirterek, Almanya bütün kendi hedeflerine hemen ulaşsa bile küresel sorunun çözülemeyeceğini söyledi. Ekonomi uzmanı Profesör Hütter ise bu yaklaşımı ikna edici bulmuyor. Utah, Almanya'nın küresel karbondioksit emisyonlarının yalnızca yaklaşık %2'sinden sorumlu olduğu gerekçesinin yeterli olmadığını belirtiyor. Utah'a göre dünyada 50 ülke veya aktörün her biri ben yalnızca %2'den sorumluyum, o nedenle bir şey yapamayacağım derse sonuçta %100 oranında hiçbir şey yapılmamış olur. Bu nedenle Almanya'nın sorumluluk üstlenmesi ve üzerine düşeni yapması gerektiğini savunuyor. İklim politikası seçimlerin de gündeminde. Sonuç olarak eleştiriler Alman hükümetinin iklim konusunda attığı adımların koalisyon sözleşmesindeki hedeflerin ötesine geçmediği yönünde. Üstelik bu değerlendirmeler Almanya'nın şimdiye kadarki en sıcak ve aşırı hava olaylarının yaşandığı yazlardan birinin ardından yapılıyor. Şimdi gözler Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerine çevrilmiş durumda. Yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmenin oy kullanacağı seçim yalnızca eyaletin değil, Almanya genelindeki siyasi dengelerin geleceği açısından da önemli sonuçlar doğuracak. Evet, Almanya'da iklim politikası artık yalnızca çevre meselesi değil, aynı zamanda ciddi bir siyasi mücadele alanı. Bir tarafta bilim insanları daha hızlı ve daha somut adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Diğer tarafta ekonomik çıkarlar, bütçe tartışmaları ve seçim hesapları var. Ve bütün bunların ortasında iklim değişikliğini sorgulayan AfD giderek güçleniyor. Tam da burada kritik soru ortaya çıkıyor. Hükümet iklim politikasından gerçekten ekonomik nedenlerle mi geri adım atıyor, yoksa AfD'nin yükselişi karşısında seçmen kaybetme korkusuyla mı hareket ediyor? Çünkü bugün iklim politikası konusunda atılamayan her adımın bedeli yarın daha ağır olabilir. İklim krizi seçim takvimine göre hareket etmiyor, ancak siyasetçiler seçimleri düşünerek karar veriyor. 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen sandık başına gidecek. Bu seçim yalnızca AfD'nin gücünü değil, Almanya'da siyasetin hangi yöne doğru sürüklendiğini de gösterecek. AfD'nin yükselişi Almanya'nın iklim politikasını da değiştirecek mi? Önümüzdeki dönemin en önemli siyasi sorularından biri bu olacak. Evet değerli dinleyiciler, sözü Coşkun Sabah'a veriyoruz. Telli telli.

0: kanacak kadar yağdır Mevlam su.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.